Vor voç kangınum e voç ıngınum Vor voç loğum e voç tırçum Mi ayn ayt çiva çarpum

Preveraș i prefcaror i preveraș ca fuitet kik tu martkain focut agat tu cejftum amen megi azar yerkeri meç tanjvat gerkeri meç